İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM. Viyana FM.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı.

gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Vione FM'de. Vione FM.
1: Hangimiz düşmedik kara?
0: En iyiler. En iyiler. Vione FM'de. Vione FM.
2: Ali Süzen yayında. Vione
0: FM.

Sesimi duyanlar WhatsApp'a gelsin. +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 VNFM WhatsApp numarası. Bakalım spontan canlı yayın yaptığımızda kimler bizimle birlikte, kimler bizlere kulak veriyor.

Sevgili dinleyiciler, herkese harika bir akşam diliyorum. Ben Kerem ve şu andan itibaren mikrofonun başındayım. Bugün benim için çok özel bir gün çünkü bu radyodaki ilk yayınım. Biraz heyecanlıyım ama sizlerle birlikte harika vakit geçireceğimizden eminim. Kulaklarınız bende olsun, harika şarkılarla başlıyoruz.

Hallo, ben Melisa. Viyana FM'de sizlerle birlikteyim. Bize kulak veren herkese güzel bir cumartesi diliyorum. Kulağınız bizde olsun. Sıradaki bütün güzel eserleri sizlere armağan ediyorum.

Bizim stajyerler biraz heyecanlı. Kerem ve Melisa, birazdan Utku sizlere seslenecek. Alışacaklar yavaş yavaş. Bizlere kulak veren herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum. Sıradaki bütün güzel eserleri de sizlere armağan ediyorum. Mustafa, güzel bir günün olsun. Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Büyük ihtimalle dükkanı kapatmışsındır. Yazdığın için teşekkür ediyoruz.

Tabii alıştığınız hafta içi her sabah Avusturya saatiyle 7-9, Türkiye saatiyle 8-10. Ben Deniz Ali Süzen, canlı canlı sizlerle birlikte oluyorum. Gençleri de yetiştiriyoruz yavaş yavaş.

Aleyküm selam Rıza, hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim, hayırlı işler. Spontan bir canlı yayın yapıyoruz Rıza. Gençleri yetiştiriyoruz. Birazdan yine ses verecekler.

0: Kimler bizimle birlikte, kimler kulak veriyor? Bir ses verin bakalım. Gençlerin de heyecanı geçince yavaş yavaş böyle konuşturacağım yine. Radyo bizim, istediğimiz zaman yayın yapıyoruz Rıza. Eyvallah kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Eser hoş geldin. Güzel bir hafta sonun olsun Eser. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Mehmet Eren aleyküm selam. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Cansu hoş geldin. Ben de buradayım Ali abi. İyi yayınlar. Hayırlı cumartesi akşamları diyorum. Sıradaki şarkı bütün Viyana FM dinleyenlerine gelsin demiş. Eyvallah. Canlı canlı sizinle birlikteyiz. Sürprizimiz var, sürpriz.
1: Ali Süzen yayında.

0: Tekrardan ben Kerem. Müzikleri nasıl buldunuz? İstediğiniz bir müzik olursa mutlaka haber
1: İstek
0: verin.
1: İstek şarkınız var mı?
0: İstek şarkınız varsa
1: gönderin gelsin.
0: Gönderin gelsin.
1: Kerem'e de moral emojileri gelsin.
0: Lütfen.
1: Bak çok heyecanlanıyor.
0: Aynen. Bu arada
1: emoji iste.
0: Bana bir şemsiye emojisi gönderirseniz sevinirim. Çünkü yani bu arada merak ediyorum, bu yılki tatil planlarım yapıldı mı? Memlekete gidiliyor mu? Ege Akdeniz sahilleri mi? Yoksa ben evde kalıp sadece dinleyeceğim diyenlerden misiniz? Bu yaz rotanız neresi? Kimler gerçekten tatil hak ettiğini düşünüyor? Gelin konuşalım.

Merhaba, tekrardan ben Melisa. Kerem'in konusuna ek olarak ben de size tatilde geçirdiğiniz güzel anılarınızı sorayım. Bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz.

Kerem çok merak etti. Dedi ki, tatile gidiyor musunuz? Tatil rotanız neresi? Ya da evde oturup serinleyecek misiniz? Leğende bıcı bıcı mı yapacaksınız? Paraları biriktirdiniz mi gençler? No money no tatil. Ben merak etmiyorum. Kerem merak ediyor. Biz aracıyız burada. Yazın bakalım tatil planı var mı? Ah ah diyor. Biz kim? Tatil kim? Arbeiten kolege diyor. Muz arbeiten muz. Yani Kerem ağzından kaçırdı, istek var mı diye hemen Cansu yazmış. Rafet El Roman Zuhal ablama gelsin. Yok ya, benim yayında istek olur mu? İstek kim, biz kim? Bizde kötü şarkı yok. Şarkıların hepsi güzel. Emrah hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Stajyer gençler var yanımızda. Yayın yapıyoruz onlarla. Alıştırıyoruz yavaş yavaş. Kimler dinliyor, kimler kulak veriyor? Kimler bizimle birlikte? Tabii enteresan bir duygu. Mikrofon başında burada stüdyoda konuşuyorsun. Karşında seni yüzlerce, bazen binlerce insan dinliyor. Kimin dinlediğini bilmiyorsun. Kimisi mesaj yazdığı zaman, aa Emrah burada, Rıza burada diyorsun. Ama yazmadığı zaman bilmiyorsun kimin dinlediğini. Sürpriz. Bir babalar restali yaparız Rıza diyor. Rıza valla babalar restali bugün biraz zor ya. Gençleri eğitiyoruz.

Oo, ben iki ay gideceğim abi diyor, işten çıkış dedim diyor. Afiyet olsun Emrah. Sağlık olsun ya. İki ay boyunca kom keyfim kom. Ki aklım olsaydı ertelemezdim, ihmal etmezdim anı biriktirmeyi. Kimler bizimle birlikte, kimler bizlere kulak veriyor? Gönderin gönderin gelsin. Gençlere de bir destek olsun.

Günaydın mı yazıyor Zuhal abla? Vallahi görmemişim yani. Olur öyle şeyler. Guten Morgen o zaman. Gençleri eğitiyoruz, eğitiyoruz. Sev hadi gönlüm, yarın meçhul ömrün dönmüyor gider. Olmasın aşksız günün çağlar. Valla paraları biriktirdiyseniz tatile gidersiniz. Biriktiremediyseniz terasta, leğende çimersiniz.

0: Bahale kim gelmiş? Bahale, bahale.
1: Pişman mı yüreğim? Gözlerime bakınca o hızla düşmekten.
0: Vallahi abla, gençleri yetiştiriyoruz ya, o yüzden.
1: Sigarayı güzelim. Ben sana sen
0: Kerem, Melisa ve Utku. Yetiştiriyoruz ya, yavaş yavaş olacak. Gençler arkadan gelsinler. Yolu açalım, emekliye ayrılalım biz de.

Viyana FM'desiniz. Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Spontan bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Yeni açanlar için sık sık hatırlatma yapıyoruz. Vay. Aleykümselam Gürcan abi. Sana ve gençlere güzel yayınlar diliyorum. Eyvallah abi, hoş geldin. Gürcan abi geldiği zaman hep kahvesiyle birlikte geliyor. Kahvesi ve Gürcan abi ayrılmaz ikili. Şimdi birazdan Kerem ses verecek sizlere. Kerem merak etti, tatil planınız var mı? Nerelere gitmek istiyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Tatili hak ettiniz mi? Hak ettiğinize inanıyor musunuz? Diye sordu. Elçiye zeval olmaz. Ben de tekrarlıyorum. Emrah 2 ay gidecek mi? Kıskandık mı? Yok, hiç kıskanmadık.

0: Teşekkür ederim Zuhal ablam. Öncelikle Viyana FM'desiniz. Hoş geldiniz. Buradan isimleri okuyayım. Aydın abim hoş geldin. Gürcan abim hoş geldin. Emrah abim hoş geldin. Rıza abim hoş geldin. Cansu ablam hoş geldin. Evet, tatilde nereye gideceğinizi merak ediyorum. Ben bu yıl mesela çalışacağım. Ehliyetimi yapmak istiyorum. O yüzden yani buradan sizin mesajlarınızı okuyarak ya
1: şimdi heyecan yaptı Kerem biraz. Ne diyeceğini de bilemiyor. Tabii mikrofon başına oturunca böyle olmuyor. Kerem evde oturacakmış bu sene. Evde oturmaktan ziyade ehliyet yapacak, çalışacak. Tatile gidemiyor. Tatile gidenlerin resimlerine bakacak Instagram'dan. Kendini böylece avutmuş olacak. Öğreniyor. Yavaş yavaş da öğreniyor. Heyecanla yapıyor. Hadi bakalım destek mesajlarınız, destek emojileriniz gelsin. Kerem'in de heyecanı gitsin.

Tabii radyoculuk biraz farklı bir şey. Hemen öyle olmuyor ama yavaş yavaş olacak inşallah. Bir baktım ki hepsi seninle geri dönmüş eve. Bizi izleyen solacak, darbede vuracak. Oyun parkı gibi gönül değil. Aydın abi hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. İstanbul Ümraniye'ye, Pub Pet Shop'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok

Gençler adına ben size teşekkür ediyorum. Gençlere başarılar diliyor. Hem Zuhal abla, hem Gürcan abi, hem Aydın abi. Birazdan son cümlelerini kuracaklar ve sizlere veda edecekler. Ben de veda edeceğim tabii. Sonrasında pazartesi sabahı Avusturya saatiyle 7'de, Türkiye saatiyle 8'de canlı canlı Viyana FM'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yabancı hislerim inanmıyor o gözlere. Bir kurşun gibiydi, nasıl vurulmuştum o sözlere. Artık çiçek açmıyoruz, kırgınız gülmüyoruz. Şenol aleykümselam, hoş geldin kardeşim, iyi yayınlar, güzel çalışmalar. Dayanamadın tabi, girdin yayına diyor. Ya da yaşlı gözlerinde mutlu anlarında. Biz seçtik bu hayatı, hep kan sokakları. Sorma sorma. 24 saati geçtiği zaman diğeri yalan oldu bu film. Şekerim yükselir gibi radyo yayıncılığım yükselir. Dar gibiydi, kalbimi seninle vurdum. Bunanlarla çizdim seni. Bakınca bulutlara, unutmadım ki ismini. Kazındı dualara, kaybetmesen hiç kendini. Bakınca olanlara. Emrah'tan da bak, Kerem duyuyorsun değil mi? Destekler geliyor. Kerem gayet güzel, iyi yapıyorsun. Utanmana gerek yok diyor. Güzel, her şey yolunda. Eyvallah Emrah, sağ ol kardeşim. Yavaş yavaş. Yarın sabah 5'te yayın var mı? Yarın sabah 5'te sabah namazı, ardından Türkiye milli maçı. Türk Federasyonu'nda izleyeceğim inşallah 22. Viyana'da. Sadık hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Güzel bir cumartesi günü diliyorum. Gürcan abi de diyor, Kerem kardeşim gayet güzel gidiyor. Heyecan olacak tabii ki. O da bu işin güzel yanı. Başarılar diliyor Kerem'e. Eyvallah Gürcan abi, dankişön.

Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Sizlere veda ediyorum ama tabii ki heyecanlıyız, affınıza sığınıyoruz. Ve şimdiden herkese güzel hafta sonunu diliyorum. Ve tabii ki şimdiden bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Evet, güle güle.

Evet, benim için de aslında çok farklı bir deneyim oldu. Yani düşündüğümden aslında daha da zormuş. İlk başta öyle kolay gözüküyor ama masanın başına oturunca acayip farklı oluyor. Sizlere veda ediyorum ama tabii ki de yani sizlere veda ediyorum. Viyana FM'de kalın. Herkese güzel bir hafta sonu diliyor ve buradan ben de şimdiden bütün babalar gününü kutluyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

Tabii gençler heyecanlı biraz. Mazur gülün normal. Hepinize de destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cansu da gençlere başarılar diliyor. Filiz Hanım geldi Ordu'dan. Güzel bir akşamınız olsun. Ordu'ya da sevgiler, selamlar. Dediğimiz gibi spontan bir canlı yayın gençlerle birlikte. Medya eğitimi yapıyoruz, medya. Sesimize kulak veren, bizlerle birlikte olan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesaj gönderen dostlarımıza, abilerimize, ablalarımıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. Malum yarın Babalar Günü, biz de bir babalar restali yapalım. Madem babalar restali istiyorsunuz, o iş benim işim. Bir Ferdi Baba gönderelim, ardından bir de Müslüm Baba. Sonrasında vedamızı gerçekleştirelim. Zuhal abla diyor ki çok tatlısınız maşallah. Sizlere de güzel bir hafta sonu diliyor. Eyvallah Zuhal abla, çok teşekkürler.

0: kaçıyor olur.
1: Ne çalalım Ferdi Baba'dan? Ne gelsin, ne gelsin? Rıza, iste hadi. Bir tane Ferdi Baba'dan iste. Madem babalar restal istiyorsun, iste bir tane Ferdi Baba'dan gelsin. Müslüm Baba'yı da ben seçeyim.

Aziz Baba. Aziz Başkan, herzlich willkommen. Hoş geldin kardeşim, ben gidiyorum. Böyle spontan bir saatliğine bir yayın açtık. Medya eğitimi yapıyoruz, radyo eğitimi. Artık yaşlandık, terk ediyoruz buraları. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Yani o kadar değersiz ki Babalar Günü, görüyorsunuz. Hiç konuşulmadı bile, hiçbir yerde yazılmıyor, çizilmiyor. Olsun be, bu da gelir, bu da geçer. Hangimiz bir kuyru köşe başında, bir vefasız için yol gözlemek. Filiz Hanım da bütün babaların, başta 12 yıl önce kaybettiği babası olmak üzere, Babalar Günü'nü kutluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Aydın abi de tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor.

Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder, deli gibi sevmek ruhumuzda var. Hepinize değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böylesi.

böyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.